büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor.

elinde bir küçük damlacık olarak tutundu. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونحن

يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ

ألا

وتضع كل ذات حمل حملها.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

sulhası, Somali çıkartması, hep barış için Körfez savaşı, Irak'ın imhası, Somali

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı.
8: Boykota çağrı.
7: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
8: Cephane bizden olmasın.
7: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Kur'an'dan öğütler. Başkalarıyla alay etmek günahtır. Bismillahirrahmanirrahim. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hütame'ye atılacaktır. Hütame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Hümeze suresi 1'den 9'a kadar olan ayetler. Kıymetli dinleyiciler, alay etme duygusu insanlarda kendini büyük görmeyle başlar. Daha sonra karşısındaki insanı hiçe sayıp ona tepeden bakmaya kadar gider. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduğunu beyan ederek bu kardeşliği ihlal edecek her türlü söz ve davranışı yasaklamıştır. Alay eden kimsenin gururlanıp kibirlenmesi yanında alay etme hareketiyle mümin kardeşini incitmesi ve rahatsız etmesi de söz konusudur. Kibirlenmek haram olduğu gibi mümine eziyet de haramdır. Her iki kötülüğün neticesi olarak İslam toplumunda kardeşlik bağlarının gevşemesi söz konusu olmaktadır. Zira alay ile beraber fertler arasına düşmanlık ve nefret duygusu girmekte, dolayısıyla zararı sadece iki kişiyle kalmayıp toplumsal bağların zayıflığına sebep olmaktadır. Bu cümleden olmak üzere Hucurat suresindeki bir ayet durumu gayet güzel bir şekilde izah etmekte ve burada şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kıymetli dostlar, hatta söz ve davranışlarla başkasını incitmeyi sadece Müslüman olanlarla sınırlandırmak da mümkün değildir. Nitekim dinimizde korunması gereken 5 temel esas olan din, can, akıl, nesil ve mal herkes için büyük önem arz etmekte ve bunlar dokunulmazlar arasında yer almaktadır. Yani İslam'da her ferdin haysiyet ve şerefinin dokunulmazlığı vardır. Ferdin manevi hayatının temelini oluşturan ırz, şeref, haysiyet, namus duyguları lekelenemez. Bu yüzden olsa gerek kitabımızda diğer dinlerin inanç ve mukaddes değerleriyle de alay edilmesi doğru bulunmamaktadır. Bu durum bir ayette şöyle bildiriliyor. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Her ümmete yaptıklarını böyle süsledik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi 108. Bilindiği gibi toplum hayatındaki ilişkiler samimiyet üzerine kurulur. Bu samimiyetin derecesini ölçen alet de kalptir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah sizin şeklinize ve mallarınıza bakmaz, fakat kalplerinize bakar buyurmuştur. İnsanlar daima dış görünüşe vakıftırlar. Kimsenin iç alemini bilmek mümkün değildir. Allah katında tartılacak olan dış görünüş değil, kalplerin takvasıdır. Bu sebeple bir kimse önüne geleni horlayamaz, nazargahı ilahi olan kalbi kıracak şekilde karşıdakini alaya alarak küçük düşüremez. Kıymetli dostlar, konumuzun başında da yer alan surede dünyada tek yüce değeri maldan ibaret sanıp malıyla güçlü olduğunu zanneden ve bunun dışındaki değerlerle alay edenleri Kur'an-ı Kerim kınamakta ve şöyle buyurmaktadır. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Hümeze suresi 1. ayet. Netice olarak alay etmek, kitabımızın muhtelif ayetleriyle yasaklanan davranışlar arasında yer alıyor. Öyleyse İslam'ın kardeşlik bağlarını korumak için alay etmeyi kesinlikle yasakladığını bilelim ve ona göre davranalım. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir müminin insanları alaya alması, eğlence ve nükte konusu yapması asla caiz değildir. Üstelik Allah katında kimin daha hayırlı olup olmadığını bilen de sadece O'dur. Başkalarıyla alay etmek günahtır. Kur'an'dan öğütler.

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Kainatın efendisini taşıdın sırtında. Onu bir kez düşte görebilmek için bizler yanarken, sen onun hizmetinde şereflendin be kusva, kusva. Keşke değişebilseydik bedenlerimizi. Sen ben, ben de sen olsaydım. Ne akıl, ne şuur, ne de başka şey isterdim. Bir ne olup da o nebiye hizmet etseydim.

ne böğürür ne de bir şey yerdim. Anasını kaybetmiş yavru gibi yolunu gözlerdim. Ne zaman binecek üzerime diye.

hangi hayvanat erişebildi senin makamına? Kim taşıyabildi ki kainatın en mukaddes emanetini senin kadar oluruyla sırtında?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
2: Şimdi haberler.
3: Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 1/5'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre, operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran Deniz Komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken, hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi. Hamas'a bağlı esirler medya ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri, Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçmiş

etti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyuysa yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor. Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti. Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

0: iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El-Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantı da hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

0: گوتیه بگیرم بان فکر شاشه
1: کی گوتیه کی گوتیه مسلمان کی گوتیه کی گوتیه مسلمان
2: رحمان و رحیم olan Allah'ın adıyla. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed! Sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Akşam karanlığı aydınlığa terk eder. Günler günlere eklenir, geçer seneler. Kar mı sanırsın bunu, hep ömürden geçer. Zaten ömürden yaşanmadık, 3-5 gün kaldı. Ölümsüz bir marştır, bu durmadan çalar. Biri bırakınca susmaz, diğeri başlar. Hasret saklar gövdesinde, yürekler yakar. Yaşlanmış bedenlerden kinli yürekler kaldı. Yaşlanmış beden.

0: Kervan FM reklamlar. Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
1: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
6: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil, Gaziantep.
7: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
12: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Boykota çağrı.
14: Boykota çağrı.
13: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
14: Cephane bizden olmasın.
13: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
15: Desa Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
16: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 9 Mayıs. Günün ayeti. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. Tevbe Suresi 51. Günün hadisi. Allah-u Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan kurtarır. Her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır. Kaynak Nesai. Günün sözü. Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu zekat. İslam yardımlaşma ve dayanışma dinidir. İslam, hayatın her yönünü kapsayıcı ve mükemmel bir sistemdir. Allah-u Teala insanı yeryüzünde mesut yaşaması için İslam'la şereflendirmiştir. İnsanın saadeti ancak hürriyetinin bilincine vardığında ve kendisinin bir mabudun kulu kölesi olduğunu, o mabudun kemal sıfatların tümüyle muttasıf olduğunu bilip buna inanmakla tamamlanır. İnsanın şerefli yaşaması ancak yardımlaşma ve dayanışma yoluyla tamamlanır. Bu yardımlaşma ve dayanışma karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanmalıdır. Yardımlaşma başkasına zulmedip onu istismar etmeye vesile olmamalıdır. Tüm beşeri nizamların üstünde olan İslam, insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir dindir. Bunu da insanın fıtratına uygun olarak yapar. İslam, önce akidenin düzeltilmesiyle işe başlar, sonra kainata ve hayata bakışı ve ahlakı düzeltir. Sonra da hayat yolunu düzenleyen kaide ve kurallar koyar. Önce bunların gelişmesini sağlar, sonra da isteyerek ve ikna yoluyla insanları hükmü altına alır. Zekat da Allah'ın teşri kıldığı birçok kaide ve kurallardan sadece birisidir. Allah-u Teala bu kaideleri insanlığın saadeti için koymuştur. Bu kaide ve kuralların fert ve toplum hayatındaki faydaları açıkça görülmektedir. Zekatın amacı, ferdin malını kontrol altına almak, ferdin gelişmesinde fertler arasındaki adalet terazisini sağlamlaştırmak ve dolayısıyla ferdin adalet terazisine saldırmasını önlemektir. Ferdin gelişmesi, fıtri esaslar dikkate alınarak sağlanmalıdır. Bunu Hazreti Peygamber'in çeşitli beldelere ve kabilelere elçiler gönderdiğinde onlara söylediği sözlerde görüyoruz. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağırır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu bildir. Allah onlar üzerine her gün 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerine şunu bildir ki Allah onlar üzerine zekatı farz kılmıştır. Bu zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Günün duası. Allah'ım, her işimizin koruyucusu olan dinimiz ile bizi ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığımız, geçimimizi sağladığımız dünyamızı bizim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
15: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.
17: Ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
18: Kervan FM 93.7.

Ya Resulallah, artık gülsün yüzüm, kurusun gözyaşlarım ve seni anan kalbim bir kez daha köle olsun sana efendim son nefesimde. Dinsin artık ızdıraplarım efendim, kabul olsun dualarım.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultralüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları

şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinledik.

Ey Müslüman, nerede kaldı hani o Ömerler, Hamzalar, Aliler misali heybetin? Tefrikayla kuvvetini kaybettin. Hakkın kopmaz ipine sımsıkı sarıl. Kur'an'ın ruhuyla diril kardeşim. Resulün izinde yürü kardeşim.

Nat-ı Şerif. Yüce Rabbül Alemin seni var ettiği an, yaratılmış değildi henüz zaman ve mekan. Ne bir melek, ne bir can, ne bir ruh, ne de insan. Hak'tan gelen ilk nursun ya Hazreti Muhammed. Rabbimiz sevgi denen o ilahi sanatı, yedi katlı göklerde ebedi saltanatı, dünyayı zerre kılan muhteşem kainatı senin için yarattı ya Hazreti Muhammed. Gönüllerin tahtını mekan ettin kendine, ilminle karşı durdun cehaletin bendine. Sana Allah şahittir, inkar kimin haddine? Alemlerin rahmeti ya Hazreti Muhammed. Ahlak ve faziletin beşeriyet önderi, adalet bayrağının zirvedeki gönderi, asalet saflarında nebilerin önderi, Hakk'ın son peygamberi ya Hazreti Muhammed. Cömertliğin, şefkatin, hoşgörünün simgesi, iman kürsülerinde müminlerin yücesi, ilahi mesajların dünyadaki son sesi, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen yokken yeryüzünde kol gezerdi zulümler, çocuklara musallat diri diri ölümler, sapıklık zincirini kıran müsbet ilimler seninle filizlendi ya Hazreti Muhammed. Nerede bir yetim görsem gönül gönül eririm, nerede bir öksüz görsem vecd ile ürperirim. Neyim var, neyim yoksa hiç düşünmez veririm, senden emanet diye ya Hazreti Muhammed. Bu dünyada ne rütbe, ne saltanat, ne şöhret, rağbet görmedi sende ne mal, ne mülk, ne servet.

sade yaşantının her anında bir ibret almasını bilene ya Hazreti Muhammed. Elden ayaktan yoksun düşkünlerin halini, komşusu aç olana tokluğun vebalini, niyet ve amellerin haram ve helalini bizler senden öğrendik ya Hazreti Muhammed. Dünya saltanatının er geç son bulduğunu, iman sarnıçlarının sabırla dolduğunu, kibir bataklığının bir tuzak olduğunu bizler senden öğrendik ya Hazreti Muhammed. Allah'ın kitabında isyanın yokluğunu, şükür sebeplerinin sayısız çokluğunu, manevi sofraların ölümsüz tokluğunu bizler senden öğrendik ya Hazreti Muhammed. Kul miracı namazın ebedi huzurunu, iftar saatlerinin yüzlerdeki nurunu, zekat borcu vermenin mukaddes onurunu bizler senden öğrendik ya Hazreti Muhammed. Hak için savaştığın peygamberlik çağında, bir ilahi emirle vardığın Sevr dağında, o güvercin yuvası, o örümcek ağında, münkirlere mesaj var ya Hazreti Muhammed. Sen ki düşmana bile öfke ile varmazdın, erişilmez sabrınla hiçbir gönül kırmazdın, gördüğün kusurları asla yüze vurmazdın, alimlerin alimi ya Hazreti Muhammed. Bu dünyada Allah'ın en sevgili kuluydun, ta ezelden ebede müjdelerle doluydun, buna rağmen içinde Allah korkusu duydun bütün ömrün boyunca ya Hazreti Muhammed. Allah kendi katından isimler verdi sana, evvel, ahir, nur dedi, rahmet kıldı cihana. Kimse nail olmadı böylesi bir ihsana, kerimsin ve rahimsin ya Hazreti Muhammed. Bize miras bıraktın miracı bayram diye, o gece yedi katta gördün nice metiye, namaz getirdin bize yüce haktan hediye, secdemize şahit ol ya Hazreti Muhammed. Senin güzel ahlakın yol çizecek bizlere, kalbimiz taht olacak nice kimsesizlere, gölgeler düşmeyecek bıraktığın izlere, andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Dilerim ki her gönül senin aşkınla dolsun, mahşer günü her mümin yanında seni bulsun, sonsuz salat ve selam senin üstüne olsun, iki cihan güneşi ya Hazreti Muhammed.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara. Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp, kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize. Eyvahlar olsun bize.
6: Ey insanoğlu! Her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacaklar.

Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler.

Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
6: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 9492.
7: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
8: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
9: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
10: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
11: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
10: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
12: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
10: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
12: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahin Bey, Gaziantep.
13: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
14: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
15: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
16: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
17: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Biden, Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildi belirtildi.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. İran Deniz Kuvvetleri, ülkenin petrol ihracatını sabote ettiği gerekçesiyle Ocean Koi isimli petrol tankerine operasyon düzenleyerek gemiye el koydu.
0: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran Deniz Komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
1: Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı Mücahit. Ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
0: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
1: Değerli izleyenler, iç gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken detaylardan biri, kurultay öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para teslim ettiğini söylemesi oldu. Yalım'ın çarpıcı iddialarının ayrıntıları

0: haberimizde.
1: Güç kullanma değil.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti.
0: Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki başıboş hayvanların barınaklara alınma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ülke genelinde %80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, görevini ihmal eden yere yönetimlere yönelik idari yaptırım mesajı verdi. Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibariyle nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu.
3: İklim değişikliği, kuraklık.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayın programında başıboş hayvanlara yönelik yürütülen operasyonel süreç ve yasal yükümlülükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibarıyla nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu. Başıboş, sahipsiz hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan çiftçi, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi. Şu an itibarıyla Türkiye genelindeki çalışmalarımızda %80 seviyesine ulaştık. Hedefimiz Eylül veya en geç Ekim ayı içerisinde bu süreci tamamen bitirerek sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan modele dikkat çekerek benzer bir disiplinin tüm ülkede hakim olması gerektiğini belirtti. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerin barınak kurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan bakan, Erzurum'da ısrarlı takibimizle sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmadık, hepsini modern barınaklara aldık. Bu başarıyı genele yaymakta kararlıyız dedi. Yerel yönetimlerin yasal sorumluluklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, sürecin belediyeler tarafından aksatılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yasanın barınak inşası ve rehabilitasyon için 2028 yılına kadar süre tanıdığını, ancak durumun aciliyet arz ettiğini belirten çiftçi, görevini yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya toplama sürecini yavaşlatan belediyelere yönelik ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Bakanlık, 2028 beklentisi yerine sorunun 2026 yılı içerisinde çözülmesini öncelik olarak belirledi.
0: Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenlemeyle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
2: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri TAPU ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
0: Değerli izleyenler, dün Tokat ve Sivas, bugün Kastamonu. Kastamonu'nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2: Bahar aylarıyla birlikte Kırım Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.
0: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christine Lindmeier, hantavirüsün enfekte kişiler için tehlikeli olduğunu ancak genel nüfus açısından riskin kesinlikle düşük seviyede olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını duyurdu.
2: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere dair açıklamalarda bulundu. Lindmeier, virüsün COVID-19 gibi hızlı yayılmadığını ve genel nüfus için riskin düşük olduğunu söyledi. Açıklama, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondus isimli gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesinin ardından geldi.

Acımız geceyi büyütür. Umutlarında kuşluğu büyütenlerin aslında en iyi bildikleri elbette gecedir. Tutup geceyi ülkeme getirirdi. Fecri birlikte analım diye. Andığımız o neydi ki, neresine tutunduysak ardı hep gece. Vakit yok. Andıkça parçalanan dost yüzü toplanıyor acıyla ülkemden. Gözlere veda sonu bırakılan. O cam kırıklarıyla kalbim ki şimdi her gece andıkça fecri soruyor. Gün rengimizi götüren o cellat kim?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Tep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
5: Hacı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır.
0: Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
7: Kervan FM'de reklamları dinledi.

daneyi hakikate müreccih ilminle, kalbimdeki tepelerden dikeni gül edensin. Velev ki ölüm konsa gözlerimdeki perdeye, alemi seyrederken ruhumla cennet listesinde adı izlenensin. Körebe oyunu hayat çıkmazlarındaki dik yokuş. Sani göstermezse kör neylesin temaşayı. Kıtmir gibi eşik aramaktayken başım, değmek için topuğuna derviş asrın. Denuresinden akarken billur gibi nefeslenirim noktasında alfabenin. Ebabil'in pençesinde parça parça ederim yüreğimi. Nasuh ederim dergahında gecenin. Göğsümdekini devşir, koy beni ellerinin satına.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Burası Kervan FM 93.7.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinizde apaçık bir delil vermek ister misiniz?

Siyah bir tan yerinde. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden. Görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden. Her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden. Çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden ruhumun en gerekle tükenmeyen dansıdır.

Kahroldu gençliğim, tükendi yıllar. Kaç yıldır aşkınla yanmaktayım. Flu olsa da göster cemalini. Hayatın anlamına kana kana varayım. Sensiz hayat ölümden bin beter. Nereye baksam seni anmaktayım. Beşer günün yatarken ravzada, her nesnede nakış gibi işlenmiş adına bakmaktayım. Ey alemlere sağanak sağanak nur saçan yar, bir damlacık olsun üzerime de yağ. Çölde kalan ot misali yanmaktayım. Bir damlanı alsam semalarda uçacağım.

alemler seninle aldı rahmet. Bu acize ne olur et bir merhamet. Sen Hazreti Muhammed Mustafa'sın. Şefaat et ki bu kul muradını alsın. Günlerim döndü adeta kabusa. Avuçlarımı açtım rahmetini ummaktayım. Umuttur aşığı çöllere düşüren. Ben seni her yerde aramaktayım. Ölümden sonra kavuşmak huslattır bana. Bir müjde gönder bu aşığına. Hastalık, sürgün, ölüm vız gelir bana. Hicranınla yeter ki bu garibi yakma. Kavuşmak mı? Bilmem serap olsa gerek. Alemler senin için pervane olup durmakta. Sayısız aşığının yanında mertebem. Bilmem ki hangi basamakta. En aşağılarda olmaya razıyım. Yeter ki beni de kabul et aşıklarının arasına. Senden başkasını sevmedim yürekten. İsmini duyunca delirmek geliyor sevinçten. Kalem aciz, söz aciz, hal aciz ifadelerde. Muhabbet tarifsiz kelimelerde. Kalbimi yarsınlar orta yerinden. Senden başkası yoktur yeminle. Senden başkası yoktur yeminle.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ne olur bu zor günlerde beni yalnız, beni günahlarımla yüz yüze, beni gözyaşlarımla bırakma. Uzat ellerini, uzat ellerini.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: vakıflar ne iş yapar, kaç kişi doyurucu cevap verebilir? Elbette devletin resmi kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Vakıf işlerini düzenliyor, tarihi eserleri koruyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Fakat mesele sadece binaları ayakta tutmak değildir. Asıl mesele vakıf ruhunu canlı tutabilmektir. Çünkü vakıf sadece taş duvarları değil, insanı da ayağa kaldırmalıdır. Bugün vakıflar isterse toplumda fırsat eşitliğine büyük katkılar sağlayabilir. Daha fazla öğrenciye burs verebilir, yurtlar açabilir, aşevleri kurabilir, kimse sizin kapısını çalabilir. Hatta afet zamanlarında ilk sahaya inenlerden olabilir. Yangında, selde, depremde. Millet vakıf elini yanında görmek ister. Çünkü vakıf yalnızca tabelada duran bir isim değildir. Toplumun yükünü omuzlayan bir merhamet hareketidir. Bugün irili ufaklı pek çok vakıf ismi duyuyoruz. Ancak iş icraata gelince aynı yoğunluğu görmek zorlaşıyor. Özellikle eğitim vakıfları üzerinde durmak gerekir. Eğitime yön veren çalışmalar nerede? Gençliği kuşatan projeler yeterli mi? Manevi ve ahlaki gelişimi destekleyen adımlar atılıyor mu? Toplum artık sadece açıklama değil, örnek çalışma görmek istiyor. Bu noktada birçok gönüllü, İslami, insani, STK'ların gayreti dikkat çekiyor. Gece gündüz çalışan insanlar var. Kendini hizmete adayan gönüllüler var. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla koşanlar var. İşte vakıf ruhu tam da budur. Vakıf kültürü paylaşmayı öğretir, merhameti büyütür, toplumu birbirine yaklaştırır. Bu yüzden vakıf anlayışı eğitim sisteminin de merkezinde olmalıdır. Çocuklar yalnızca başarıyı değil, dayanışmayı da öğrenmelidir. Sadece kazanmayı değil, paylaşmayı da bilmelidir. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomiyle değil, vicdanla ayakta kalır. Kalın sağlıcakla.
1: Sesli makale sona erdi.
2: Bu rüzgar. İşte bahar. Kalktı yerden 40 yıllık kar. Kabustan bir başka şeye döndü korkularım dönmesine. Ne güller, ne güneşler var. Bu mu beklediğim bahar? Bir rüzgar, bir rüzgar. Bu zaten çorak. Bu kıraç topraklara devşirir. Nekre dağlar, münker denizlerden yeis eker, hüzün tohumlar. Bu rüzgar. Gök değil, mezbah yukarısı. Haki ağaçlarda siyah kuşlar, çığlıklar, çığlıklar karıştırır yurduma. Bu rüzgar, bu rüzgar. Kanser gibi girdi ülkeme. Kaçırılan eroin gümrüklerden masum yörelere. Bu bir tuzak. Geç fark edilen. Artık çok geç. Artık çok geç denilen. Açmışım bağrımı bilmeden. Bu rüzgar. Bu rüzgar. Zararsız bir uçak Hiroşima'da, her günkü gibi geçecek sanılan, yüksek, çok yükseklerde, bu rüzgar, bu rüzgar. İşte bahar, kalktı yerden 40 yıllık kar, kar kalkıp ağınca kalbime buhar, var oldu hüznüm, esti bu rüzgar, bu rüzgar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Mümin kardeşim, Rabbimiz, dinimiz, Kur'an'ımız bir. Peygamber sevgimiz, imanımız bir. Zulmü lanetleyen vicdanımız bir. Bu kavgamız neden mümin kardeşim? Mana soframızda aşımız aynı. Hak için gözlerde yaşımız aynı. Kıblemiz, Kâbemiz, taşımız aynı. Bu ayrılık neden mümin kardeşim? Güzelim tarlanı ayrık bürümüş. Kirli sular evlek evlek yürümüş. Gencecik fidanlar kökten çürümüş. Kurtar şu toprağı mümin kardeşim. Tevhid merceğini gözlerine tak. İslam aleminin şu haline bak. Haince ekilen tarihi nifak kanla besleniyor mümin kardeşim. Uzaktan baktıkça sen o Kur'an'a, belki de layıksın bunca hüsrana. Musibet ikazdır çünkü insana, musibet mesajdır mümin kardeşim. Kur'an'ı vitrinde görmek başka şey, yeşil dantel kılıf örmek başka şey, ona kalp gözüyle girmek başka şey, gir de gör kendini mümin kardeşim. Kalbim temiz derken önce biraz dur, o kalbini Kur'an mihengine vur, ümit ve korkunun dengesini kur, mizan çok hassastır mümin kardeşim. Varsa bir insanın zerre kibiri, göremez kalbinde biriken kiri. Pas nasıl ki yer bitirir demiri, kibir de öyledir mümin kardeşim. Yazık ki alimler susuyor şimdi, cehalet hükümler kesiyor şimdi, rüzgar dört bir yandan esiyor şimdi. Söndür şu yangını mümin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gazi Antep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olması için indirdik. Gerçek şu ki bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan ve arşa yerleşmiş olan çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprak altında bulunanlar O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa'nın kıssası ulaştı mı? Hani o bir zamanlar bir ateş görmüş ve ailesine, "Burada bekleyin, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösterecek birini bulurum," demişti. Sonra oraya vardığında kendisine şöyle seslenilmişti: "Ey Musa, ben gerçekten senin Rabbinim. Papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'nde bulunmaktasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyolunanı dinle. Ben gerçekten Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Her ne kadar zamanını gizlesem de, kıyamet günü herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi için mutlaka gelecektir. Öyleyse ona inanmayan ve tutkusuna uyan kimse, seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Allah sordu, ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa dedi, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa, dedi. O da onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, asa hızla sürünen bir yılan olmuş. Allah dedi, onu al, korkma. Çünkü biz onu eski haline sokacağız. Bir de elini koynuna sok ki, bir başka mucize olmak üzere o bembeyaz olarak çıksın. Şimdi Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Bunun üzerine Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver. Bana işimi kolaylaştır. Sözümü anlamaları için dilimdeki tutukluğu çöz. Bana ailemden birini, kardeşim Harun'u yardımcı yap. Onunla arkamı güçlendir. Onu işime ortak yap ki, seni çok tesbih edelim ve çok analım. Çünkü sen bizi çok iyi görensin. Allah buyurdu, ey Musa, istediklerin sana verilmiştir. Andolsun ki biz sana önceden bir kez daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene, Musa'yı sandığın içine koy ve onu denize bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın diye vahyetmiştik. Ey Musa, sana karşı gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden bir sevgi bırakmıştım. Kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip onlara, size onun bakımını üstlenecek birini göstereyim mi demişti. Böylece biz, gözünün aydın olması ve üzülmemen için seni yeniden annene kavuşturmuştuk. Bir de sen birini öldürmüştün de biz seni üzüntüden kurtarmıştık. Böylece biz seni birçok sınamadan geçirdik. Daha sonra yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra ey Musa, bir kader üzerine buraya geldin. Ben seni kendim için seçtim. O halde sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Ama beni anma konusunda gevşek davranmayın. Firavun'a gidin. Çünkü o iyice azdı. Ama düşünüp öğüt alması ya da korkması için onunla yumuşak bir dille konuşun. Musa ve Harun dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu, korkmayın, çünkü ben sizinle birlikteyim. Her şeyi işitirim ve görürüm. Ona gidin ve deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden bir mesaj getirdik. Bil ki barış ve esenlik ancak doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Çünkü gerçeği yalanlayanların ve ondan yüz çevirenlerin azaba uğrayacakları bize vahyolunmuş bulunmaktadır. Firavun dedi ki, ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir? Musa dedi, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini veren, sonra doğru yolu gösterendir. Firavun, öyleyse önceki kuşakların durumu ne olacak diye sordu. Musa dedi, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Gerçek şu ki benim Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri size bir beşik yapmış, orada sizin için yollar açmış ve size gökten su indirmiştir. İşte biz onun sayesinde topraktan çeşitli bitki türlerinden çiftler çıkartmaktayız. Onlardan yiyin ve hayvanlarınızı da otlatın. Hiç kuşkusuz bütün bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır. Biz sizi de topraktan yarattık. Sizi yine oraya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha oradan çıkaracağız. Andolsun ki biz Firavun'a bütün kanıtlarımızı gösterdik. Ama o yine yalanladı ve onları kabul etmeye yanaşmadı. Ve dedi ki, ey Musa, sen sihrinle bizi ülkemizden çıkarmak için mi geldin? Öyleyse biz de sana sihirle karşılık vereceğiz. O zaman sen, bizim de senin de karşı çıkmayacağımız eşit bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız bayram günü insanların toplandığı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun oradan uzaklaştı ve Musa'ya karşı planını uygulamak üzere sihirbazları topladı. Sonra onlarla birlikte buluşma yerine geldi. Musa onlara dedi ki, "Yazıklar olsun size. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o sizi azabıyla yok eder. Çünkü yalan uyduran mutlaka kaybeder." Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve baş başa konuşmalarını gizli yaptılar. Onlar şöyle diyorlardı. "Bu ikisi sihirbaz olup, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için siz tuzaklarınızı bir araya toplayın, sonra da hep birlikte hareket edin. Çünkü bugün üstün gelen kazanacaktır." Onlar dediler ki, "Ey Musa, ya sen at ya da önce biz atalım." Musa dedi ki, "Hayır, önce siz atın. Bir de ne görsün? Yapmış oldukları sihirden dolayı sihirbazların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor." Bu durum karşısında Musa birden korkuya kapıldı. O zaman biz dedik ki, "Korkma. Çünkü üstün gelecek olan kesinlikle sensin. O halde sağ elindekini at ki onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları sihirbaz hilesinden başka bir şey değildir. Sihirbazsa ne yaparsa yapsın, başarıya ulaşamaz." Sihirbazlar Musa'nın asasının kendilerinin iplerini ve asalarını yuttuğunu görünce derhal secdeye kapandılar ve "Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık" dediler. Bunun üzerine Firavun, "Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Gerçek şu ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dallarında çarmıha gerdireceğim. Böylece hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha sürekli olduğunu bileceksiniz" dedi. Sihirbazlar dediler ki, "Biz seni bize gelen apaçık kanıtlara ve bizi yaratana kesinlikle tercih edemeyiz. O halde sen hakkımızda ne karar vereceksen ver. Çünkü sen ancak bu dünya hayatıyla ilgili karar verebilirsin. Hiç kuşkusuz biz, işlediğimiz günahları ve bizi yapmaya zorladığın sihri bağışlaması için Rabbimize inanmış bulunuyoruz. Çünkü Allah'ın vereceği ödül daha iyi ve daha kalıcıdır. Kim Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelecek olursa, hiç kuşkusuz onun için cehennem vardır. O orada ne ölecektir ne de yaşayacaktır. Kim de ona iyi işler yapmış bir inanan olarak gelecek olursa, işte onlar için en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan Adın cennetleri olacaktır. Onlar oralarda sürekli olarak kalacaklardır. İşte bu arınanların karşılığıdır."
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
6: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk atıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde, Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

0: Bebekler ihtiyar doğarsa bir gün, cehaletin şerrinden olsa gerek, çiçeklerin rengi solarsa bir gün, vahşetin rüzgarından olsa gerek. İslam'ın önüne setler kurulmuş, ilahi üslupla kaldırmak gerek. Çağdaş firavunlar görmek istersen, İslam'a sarılıp yaşaman gerek. Uygar Nemrutları görmek istersen, İbrahim'i kıyamda yer alman gerek. Mazlumların kanları birikse eğer, kandan okyanuslar oluşsa gerek. Allah yolunda ne çekersek değer. Mazlumların yüzü gülecek elbet. Öksüz bebekleri güldürmek gerek.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
5: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 20. 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

133. Bölüm. Zeyd zor duruma düşmüştü. Adam yaşına yakışır bir olgunlukla gelmiş, Efendimizin yüzüne baka baka yeminini basmış ve mesele halledilmişti. Peki bu adam yemin ederken utanmamış, sıkılmamış mıydı? Yanında bu kadar adam varken, ağzı köpüre köpüre söylediği sözleri yemin ede ede inkar ederken, vicdanının sesini hiç duymamış mıydı? Amcası gelmiş, ''İşi karıştırdın, Fahri Kainat Efendimiz'i üzmekten, kızdırmaktan başka bir şey yapmadın. Üstelik kendi adını da yalancıya çıkardın. Kendine iftiracı dedirdin.'' diye onu azarlamıştı. Zeyd bir daha düşündü. Hafızasını tekrar tekrar yokladı. Getirdiği haber bir hayal değildi, rüya değildi. Ama reddedilmesi mümkün olmayan bir hakikat daha varsa, o da orada bulunanların hepsinin böyle bir şeyi açıkça söylemeleriydi. Henüz yetişmekte olan bir delikanlının karşısında yaşını başına almış bu kadar adam vardı. Bunların her biri İbn-i Selül tarafından yemin edilerek söylenen sözün doğruluğuna şahitlik ediyorlardı. Artık Zeyd nefes aldığını bilmeyecek duruma gelmişti. Perişan olmuş bir gönülle yürüyüp gidiyordu. Bu arada kulağına dokunan bir el onu kendine getirdi. Döndü. Karşısında Fahrül Mürsel'in sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, Efendimiz yakaladığı kulağı. Mükemmel bir kulakmış. Manasına takdirle okşadıktan sonra yürüdü gitti. Nebiler serverinin tek kelime söylemese bile gülümseyen bakışları Zeyd için bir müjde oldu. Öyle ki Zeyd bu durumu yıllarca sonra anlatırken, ölümsüz bir dünyada yaşama müjdesi bile beni bu derece sevindirmezdi demişlerdi. Biraz sonra Hazreti Ebubekir yetişti. Resulullah Efendimiz sana neler söyledi? Bir şey söylemedi. Sadece kulağımı hafifçe çekti ve gülümsedi. Müjdeler olsun sana ey Zeyd. Bundan sonra Hazreti Ebubekir yürüyüp gitti. Zeyd, ne müjdesi, neler oluyor deme imkanını bulamadı. Onun ardından yetişen Hazreti Ömer de aynı soruyu sormuş, aynı sözü söylemişti. Zeyd artık üzülmeden yürüyordu. Boğulmak üzereyken kurtarılan ve rahatça nefes alan bir insan kadar rahatlamıştı. Nihayet sabah namazı kılındı. Seyyid-i Kainat Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra herkesin can kulağıyla dinlediği şu ayetleri okudu. Münafıklar sana geldikleri zaman, şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah yine şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler. Ve bu yemine dayanarak Allah yolundan yüz çevirdiler. Onlar ne fena iş yapıyorlar. Bunun sebebi ise onlar iman ettiler. Sonra da inkar yolunu tuttular. Bunun sonucu olarak da onların kalplerine mühür basılmıştır. Artık onlar anlamaz olmuşlardır. Sen o münafıkları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider ve konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Sanki onlar direk olmuş keresteler gibidirler. Asker arasında çıkan her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu sebeple onlardan sakın. Allah kahretsin onları. Ne fena çevriliyorlar. O münafıklara, gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dileği versin denildiği zaman, başlarını bükerler ve görürsün ki kibir taslayarak yüz çevirirler. Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de hakları da müsavidir. Allah o münafıkları asla bağışlamaz ve Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar öyle kimselerdir ki, Resulullah'ın yanındakilere harcayıp yedirmeyin, ta ki dağılsınlar diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır.
Fakat münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki, Medine'ye bir dönersek, kuvvet ve şerefi çok olan, zayıf ve düşük olanı oradan çıkaracaktır. Halbuki kuvvet ve üstünlük Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmezler. Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana düşenlerdir. Sizden birine ölüm gelip de, ''Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam'' demezden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Halbuki Allah bir kimseyi eceli geldiği zaman asla geciktirmez ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetler okunup bitirildiği zaman gözler Zeyd bin Erkam'ı buldu. Takdir dolu bakışlar ona yöneldi. Daha sonra İbn-i Selül, nefretle dolup taşan bakışların hedefi oldu. Beyda adı verilen yerde bir mola verildi. Bir müddet dinlenildi. Tam yola çıkılacağı sıradaydı ki, elini boynuna götüren Hazreti Ayşe, gerdanlığın bulunmadığını hayretle gördü. Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Sağa sola bakıldı, bulunamadı. Biri Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr olmak üzere iki kişi Hazreti Ayşe'nin gittiği yerlere giderek aradılar, bulamadılar. Vakit ilerlemiş, yola çıkılamamıştı. Birkaç kişi Hazreti Ebu Bekir'i buldu. Görmez misin Ayşe'nin yaptığını? Resulullah Efendimiz'i ve bu kadar adamı yolda koydu. Susuz bir yerdeyiz. Yanımızda da suyumuz yok dediler. Hazreti Ebu Bekir üzüldü, kızdı, yürüdü Hazreti Ayşe'nin yanına. Gördüğü manzara hiç de arzu ettiği gibi değildi. Resulullah Efendimiz başını Ayşe'nin dizine koymuş uyuyordu. Halbuki o kızını yalnız başına bulmayı ve hakkından gelmeyi pek istiyordu. Bununla beraber geri dönmedi. Resulullah Efendimiz'i ve insanları susuz bir yerde hapsettin. Yanlarında su da yok. Beğendin mi yaptığını? Bunları fısıltı halinde söylüyor, söylerken de böğrüne darbeler indiriyordu. Hazreti Ayşe canı yanmasına rağmen Resulullah Efendimiz'i rahatsız etmemek için dişlerini sıkıyor, ses çıkartmıyor, kıpırdamamaya çalışıyordu. Sabah olmuş, Peygamber Efendimiz uyanmışlardı. Bu arada gelen vahiy bir kolaylık getirmişti. Su bulamadığınız takdirde temiz toprakla teyemmüm edin. Ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah size güçlük dilemez. Fakat sizi tertemiz yapmayı ve üzerinize olan nimetini tamamlamayı murat eder. Ta ki şükredesiniz. Yanında suyu bulunmayan pek çok insan, Resulullah Efendimizin tarifi üzere teyemmüm etti ve namazını kıldılar. Üseyd bin Hudayr söylediği bir şiirle minnet duygularını dile getirdi. ''Ey Ebu Bekir ailesi, bu sizin getirdiğiniz ilk bereket değil ki. Sizin vasıtanızla Allah'ın çok ikramına nail olduk.'' diyorlardı. Bulunmasından ümit kesilen gerdanlığı artık günlerce arayacak değillerdi. Orduya yürüyüş emri verildiği zaman ayağa kaldırılan devenin altından gerdanlığın çıkması meseleyi halletmiş oluyordu. Yolculuk devam ediyordu. Bir konak yerinde Hazreti Ayşe tahtrevandan indi, ihtiyacını gidermek üzere ordudan uzaklaştı. İşini bitirip dönerken gerdanlığın yine bulunmadığını gördüğü zaman üzüldü. Emanet olmasaydı, adam sende, bir gerdanlık değil mi demesini becerecekti. Dönüşünde ablasından özür dilese, kaybolduğunu söylese de olacaktı. Nihayet Yemen işi bir boncuk gerdanlık için ablası onu kıracak değildi.
Ne var ki diğer tarafta da emanete riayet söz konusuydu. Emanet olarak aldığı bir eşyaya önem vermemek, dikkat etmemek vardı. Halbuki Nebi Ekrem Efendimiz, münafığın alameti üçtür. Konuşsa yalan söyler, vaat etse sözünden döner, verilen emanete hıyanet eder buyurmuşlardı. Ortada emanete hıyanet yoktu. Ama önem vermemek de iyi bir iş sayılamazdı. Bu düşüncelerle döndü. Gittiği yerleri dikkatle aradı, taradı. Nihayet gözleri sevinçle parladı. Eğildi, aldı yerden, boynuna taktı ve ordunun bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Fakat çok geç kalmış. Ordu gitmişti. Çok hafif olduğu için kaldırılan ve devenin üzerine yerleştirilen tahterevanda bulunup bulunmadığı fark edilmemişti. Arkalarından koşup yetişemezdi. Benim tahterevanda bulunmadığımı anladıkları zaman dönüp gelirler diyerek bulunduğu yere yattı ve kısa zaman sonra uyudu.

ihtiyacını gidermek üzere ayrılan sadece Hazreti Ayşe değildi. Safvan bin Muattal da aynı maksatla uzaklaşmış, döndüğü zaman ordunun bulunduğu yerde yatmakta olan bir kadından başka bir şey görememişti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yüksek sesle okunan bu ayet uyuyanı uyandırdı. Safvan Hazreti Ayşe'yi tanıdı. "Ne yapıyorsun burada ey Ayşe?" dedi. Cevap alamadı. Bu soruya karşılık Hazreti Ayşe yüzünü örtmekle yetindi. O zaman Safvan çöktürdü devesini. İndi ve birkaç adımla uzaklaştı, arkasını döndü. Deveye bin ey Ayşe. Bindi. Safvan geldi ve deveyi kaldırdı. Yularından tuttu ve orduya yetişmek üzere süratle ilerlemeye başladı. Beri taraftan orduya mola verildi. Tahterevan indirilip de Hazreti Ayşe'nin bulunmadığı anlaşılınca telaşa düşülmüş, fakat kısa bir zaman sonra Safvan'ın yedeğinde getirdiği devenin üzerinde bulunduğunu görünce heyecanlar yatışmıştı. Orduya ulaşıldığı zaman Hazreti Ayşe olanları anlatmış ve mesele orada kapanmıştı. Artık yolculuk sona ermiş sayılırdı. Yarım saate kalmaz şehre girilirdi. Bu sırada İbn-i Selül'ün oğlu Abdullah'ın kılıcını sıyırarak yolun kenarında durduğu görüldü. Geçenler onun bu haline bir mana veremiyor, bakıp geçiyorlardı. Nihayet Abdullah kılıcını biraz daha kaldırdı ve ''Dur bakalım'' dedi. İbn-i Selül durdu. Önce elini gözlerine götürdü, ovuşturdu. ''Neler oluyor, anlatır mısın bana oğlum?'' Medine'ye varınca şerefli olanın şerefsiz olanı sürüp çıkartacağını söylemişsin. Şimdi burada şerefin Seyyidül Enbiya Efendimiz'e şerefsizliğin de sana ait olduğunu açıkça söyleyeceksin. Söylemezsem Medine'ye giremeyeceksin. Peki girmek istersem? Öldürürüm. Sen neler söylediğini biliyor musun oğlum? Biliyorum ve son derece ciddiyim. Burada bekleyeceksin ve Peygamber Efendimiz izin vermedikçe şehre girmeyeceksin. Biraz sonra gelen Peygamber Efendimiz izin verdi. İbn-i Selül'ün önüne gerilen kılıç çekildi ve yol açılmış oldu.

Medine'ye gireli henüz 24 saat dolmuş değildi. Fakat halk arasına yayılmaya çalışılan bir dedikodu vardı. Ayşe neden ordudan geri kalmıştı? Safvan bin Muattal'la baş başa neler yapıldı dersiniz? Yolda hiç kimsenin hatırından, hayalinden geçmeyen bu sorular bu defa halk arasında yayılır oldu. Bu sorular İbn-i Selül'ün kin dolu, düşmanlık dolu kalbinde imal ediliyor ve ortaya çıkıyordu. Etrafındaki münafıklar ona bu konuda yardımcı oldular. Sahi onlar ordudan uzakta kimselere görünmeme yolunu nasıl buldular? Önce münafıkların gevelediği bu sorular, daha sonra Müslümanlardan bir kısmına da geçme yolunu bulmuş, Nebi Ekrem Efendimiz bu meseleyi duyduğu zaman fena halde üzülmüşlerdi. Hazreti Ayşe, sefer dönüşü birden hastalanmış, yatağa düşmüşlerdi. Annesi Ümmü Ruman gelmiş, hastanın hizmetlerini görmek üzere yanında kalmaya başlamıştı. Fakat ortada bir gariplik vardı. Her zaman ve özellikle

bir gazadan dönüldüğünde yol boyunca olanlar ve yapılan muharebe tafsilatıyla anlatılırdı. Özellikle Hasan bin Sabit bunları dinler, daha sonra bu gaza ile ilgili şiirler söylerdi. Bu defa da öyle oldu. Fakat Hasan bu defa işin tadını kaçırdı. Hazreti Ayşe ve Safvan hakkında dinlediklerini bir süzgeçten geçirme lüzumunu hissetmedi. Halt etmişsiniz, bir peygamberin hanımı böyle şey yapmaz. Bu işte bir bit yeni olmalı demesini beceremedi. Safvan'ı hedef alan bir hicviye söyledi. Safvan'a yapılan bu hücum aynı zamanda Hazreti Ayşe'ye yapılmış demekti. Safvan, Peygamber Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'ine karşı gerçek bir sevgi ve hürmetle doluydu. Beni Mustalik seferinde de Hazreti Ayşe'yi yolda bulup getirme hizmetinin kendisine nasip olmasından dolayı ayrı bir huzur ve memnuniyet duymuş, Rabbine hamd ve şükürler etmişti. Peygamber ailesine böyle bir hizmette bulunmanın gönlünde meydana getirdiği duyguları dile getirecek bir lisanın bulunduğuna bile inanamazdı. Herkesin seve seve iftiharla yapacağı bu hizmeti kendisine nasip eden Rabbine tekrar tekrar hamd ve şükürler arz etmeden başka ne yapabilirdi? Fakat bir gün, evet bir gün kulaklarının yanıp kavrulduğunu sandı. Elini şiddetle alnına vurdu. Parmaklarını dişleriyle geveledi. Sonra duyduğu sözleri ve şiiri bir daha bir daha dinledi. Beyninden vurulmuş gibiydi. İnsan, peygamberin hanımına karşı böyle çirkin bir iş yapmak bir tarafa nasıl düşünebilirdi? Allah Teala'nın yüce kitabında, ''Peygamber müminlere kendilerinden daha evladır, hanımları da onların anneleridir.'' buyurması üzerinden fazla bir zaman bile geçmemişti. Gerçekten bu hicviye Hasan bin Sabit'e ait öyle mi? Haberi veren adam evet anlamında gelen bir baş sallayışıyla yetindi. Ben peygamberin hanımı hakkında nasıl fenalık düşünebilirim? Allah'ım bu nasıl olur? Nasıl söylenir? Böyle dövünen Safvan birden silkindi. Allah'ım şu Hasan'ı karşıma çıkart benim diyerek fırladı. Ne tarafa gideceğini bilmeden yürüyordu. Birden gözlerini fal taşı gibi açarak durdu. Sonra elindeki kılıcı sıkı sıkıya kavrayarak yürüdü. Al bunu benden ey Hasan, Muttal'ın oğlu Safvan'dan. Ben hicvedildiğim zaman şairlik yapamam. Fakat kılıç çalarım. Sokakları inleten bir feryat yükseldi. Hasan kanlar içinde yere yuvarlanırken sağdan soldan yetişenler Safvan'ı yakaladılar. İkinci defa vurmasına engel oldular. Hasan ölümden kurtulmuş, yaralı halde kaldırılmıştı. Safvan kurtulmak için zorluyor, öldüreceğim onu, dilini kopartacağım onun diyerek haykırıyordu. Hasan evine taşınırken Sabit bin Kays da Safvan'ı yakaladı, ellerini boynuna bağladı ve Hazreçlilerin mahallesine götürdü. Abdullah bin Revaha gördü onu. ''Nedir bu hal? Beğenir misin yaptığını? Hasan bin Sabit'i öldürüyordu, yakaladım.'' Resulullah Efendimiz, ''Senin Safvan'a yaptığını biliyor mu?'' ''Hayır. O halde cesareti gerektiren bir iş yaptığını bilesin. Senin olanlardan haberin yok anlaşılan.'' Döndüler ve Resulullah Efendimiz'e geldiler. Durum anlatıldı. Hasan getirildi, tek gözü kör olmuştu. Allah benim sebebimle kavmine hidayet verdikten sonra bu çirkin sözlerimi söyledin ey Hasan. Adam olana peygamberden gelen bu tekdir yetmeliydi. Daha sonra Efendimiz şöyle devam etti. Başına gelen bu beladan dolayı iyi olanı yap ey Hasan. Hasan, bilmezlikle karıştığı bu edepsizliğe karşılık olarak çıkan gözünden davacı olmamak üzere oradan ayrıldı. Resulullah Efendimiz ise pek mahzun olmakla beraber Allah Teala'dan gelmesini beklediği bu açıklamaya göre hareket etmeyi uygun buluyordu. Hazreti Ayşe hastalanalı 20 günü geçmişti. Henüz hakkında çıkartılan dedikodudan habersizdi. Az çok iyileşmişti. Bir gün ihtiyaç gidermek üzere Ümmü Mislah isimli bir hanımla beraberce şehir dışına doğru ilerlemeye başladılar. O günlerde evlere henüz hela yapılmış değildi. Bu gibi ihtiyaçları için özellikle şehir dışına çıkıyorlardı. Karanlıkta ilerlerken kadın eteğine bastı ve düşer gibi oldu. ''Hay Allah belanı versin senin Müstah'' diye inledi. Hazreti Ayşe bu

sözlere bir mana veremedi. Azarlar gibi. Sen neler söylediğini biliyor musun? Mistah hem senin oğlun hem de Bedir Harbi'ne katılmış bir insan dedi. Kadın içini çekti. Sen bilmiyor musun olayları ey Ebu Bekir'in kızı? Nedir olanlar? Ümmü Mistah olanları bir bir anlattı, sözlerini de. İşte benim oğlum Mistah da bu kepazeliğe alet olanlardan biridir. Tökezleyince söylediğim sözün sebebi budur diyerek bitirdi. Mistah pek fakir bir adamdı. Akraba olması sebebiyle Hazreti Ebu Bekir tarafından geçimi sağlanmaktaydı. Hem bu ailenin vergisiyle karnını doyurması hem de ortaya atılan bu iftirayı yayanların ön safında yer alıp sağda solda söz konusu etmesi çirkin bir hareketti. Bir peygamberin hanımına bu iftira nasıl yapılır? Hele bu evin pişirdiğini yiyen, bu aileyi pek yakından tanıyan bir insan böyle çirkin bir harekete nasıl alet olurdu? Başkaları bir yana, Mistah gibi birinin bu işe karışması işi bir kat daha acı hale getirmekteydi. Artık bu evden Mistah asla yardım göremeyecektir. Vallahi ona bu aileden yardım yapılmayacaktır. Bu sözleri yemin ede ede söyleyen Hazreti Ebu Bekir'di. Bir aya yakın zamandır bu ailenin cehennem hayatı yaşamasına sebep olan bu hadise karşısında mertçe başını kaldırıp ''Hayır, bin kere hayır, Ayşe'yi tanıyorum, o böyle şey yapamaz.'' diyeceklerden biri de Mistahken, o alev ve yongayla koşmuş, münafıkların yaktığı yangını körüklemeye çıkmıştı. Hazreti Ayşe aldığı haberle perişan oldu. Hastalık daha fazlasıyla dönmüş, omuzları çöküvermişti. Tekrar yatağa düşmüştü. Devamlı gözyaşı döküyordu. Daha sonra hatıralarını anlatan Hazreti Ayşe'nin ''Bu ağıt ciğerlerimi parçalayacak zannediyorum.'' dediği biliniyor. ''Anacığım, Allah seni bağışlasın. İnsanlar bunları konuşabildiler öyle mi?'' Ümmü Ruman üzüntü dolu bir sesle cevap verdi. ''Kendini hoş tut kızım. Hiç şüphen olmasın. Kocası tarafından sevilen güzel bir kadının kumaları varsa böyle şeyler de olur. İnsanlar dillerine geleni söylerler.''

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrik ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Müzik.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Roman Kuşağı başlıyor.
10: Kıyamet şehir Felluce. Acısı yürek işgali kadar acı. Direnişi gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet Şehir Felluce isimli eseri roman kuşağında. Kıyamet Şehir Felluce 16. Bölüm.

Abbas, annesinin endişesinden Nurten ablasının ailece uğradığı elim felaket üzerine düşünme fırsatı bulamamıştı. Ama annesiyle ilgili endişelerden boşalınca Ferhan'ın birkaç saat önce getirdiği haber sivri bir diken gibi beynine saplandı. Dudaklarını kanatırcasına ısırıyor, tüm zorlamalarına rağmen sımsıkı kapanan göz kapaklarının arasından sızan gözyaşlarına mani olamıyordu. Gözlerini açıp etrafa bakındı. Ağladığımı gören var mı diye merak ediyordu. Ama göz kapaklarının açık durmasını fırsat bilen gözyaşları öyle bir hücuma geçti ki hiçbir şey göremedi. Sık sık burnunu çekiyor, eliyle gözyaşlarını siliyor, hıçkırmamak için kendini zorluyordu. Etrafında kimsecikler olmasa sarsıla sarsıla ağlayacaktı. Çok garip duygular içerisindeydi. Annesinin kurtulmasından kaynaklanan sevinç gözyaşları, ablanın elim akıbetinden kaynaklanan hüzün gözyaşlarına karışıyordu. Bu iki sıvıyı aynı kapta gören kaç insan vardı ki dünyada? Abbas birkaç saat daha karışık duygular içerisinde gezinip durdu. Ağlayan ve kendini suçlu hisseden Ferhan'ı teskin etmesi zor oldu. Onu durumu iyi olmayan Zehra'nın yanına gönderdi. Bir ara annesini ameliyat odasından çıkarıp yoğun bakım ünitesine götürdüler. Uzaktan annesinin solgun ve bitkin yüzünü içi burkularak izledi. Tüm uğraşlarına rağmen onu oraya kabul etmediler. Bir banka çöktü yeniden. Abbas, havanın kararmaya yüz tuttuğunu görünce daha öğle ve ikindi namazlarını kılmamış olduğunu hatırladı. 10 yıldır ilk kez bir namazı kaçırıyordu. İkindi namazı için hala vakit vardı ama öğle namazı kazaya kalmıştı. "Allah'ım beni affet," dedi içinden. Abdest almak için uygun bir yer aradı. Namaza durunca sıkıntılarının da hafifleyeceğine inanıyordu. Buna defalarca şahit olmuştu. Bir lavaboda abdest aldı ve namaz için de hizmetli odasını kullandı. Hastanede bir mescide izin vermeyen zihniyete lanet okudu. Karışık duygularla başladı namazı. Ama niyetini getirip de elini bağlar bağlamaz gerçekten Allah'ın yüceliği karşısında dünyevi tüm sorunlar gözünde tuz boz oldu bir anda. Değil mi ki her sebebin yaratıcısı olan Allah ol dedi mi kula muhal görünen her şey bir anda oluverecekti. Değil mi ki o annesinin iyileşmesini dilediği an annesi bir çırpıda kalkacak. O dilemedikçe dünyanın hiçbir tabibi onu iyileştirmeye güç yetiremeyecekti. Çoktandır mahrum olduğu derin bir huşuyla kıldı namazını ve bunu bugün yaşadığı olağanüstü hadiseler üzerine Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirdi. Küçük kalın camdan bir kez daha baktı annesine, sonra geçip banka oturdu. Akşama fazla zaman kalmamıştı. Ne de olsa bu gece ayılacaktır diye düşündü. Olabilir demişti doktor. Bu düşünce rahatlatmıştı onu. Ama annesi ne o gece ne de ondan sonraki gece kendine gelebildi. Hemşireler müzelerdeki eşyalara dokunmaya çalışanları uyaran görevlilerin titizliğiyle Abbas'ı uyarıyor, annesine küçük bir dokunuşu bile çok görüyorlardı ona. Annesinin iyiliğinin bunda olduğunu bildiğinden olsa gerek pek içerlemiyordu bu duruma. Ayşe anayı hastaneye kaldırdıkları ertesi günün sabahı Fatma hastaneye geldi. Bu herkes için sürpriz olsa da Abbas'ı pek şaşırtmadı. Ablasının yüreğinin derinliklerinde bir yerde bir şeylerin kıpırdanmakta olduğundan emindi. Fatma'nın giyinişi de bu hareketlenmenin bir deliliydi sanki. Saçı yine açıktı. Ama o kuaförde yapılmış cafcaflı halinden eser yoktu şimdi. Neredeyse topuklarına kadar inen uzun bir etek, eteğin üzerine de dizlerine kadar inen bolca bir deri kaban giymişti. Gözlerinin etrafındaki kızartılar hala olduğu gibiydi. Yoğun bakım odasında bir ceset gibi duran annesini görünce çığlıklar atarak kendine engel olmaya çalışan hemşirelere saldırdı, sonra da kendini Abbas'ın kollarına bırakıp uzun uzun ağladı. Bu kadının 2 hafta öncesine kadar annesine attığı kazıktan kazandığı paraları eğlencelerde çarçur eden kişi olduğunu hiç kimse aklına bile getiremezdi. Fatma o günün gecesinde Abbas'ı Zehra ile beraber eve gitmeye ikna etti ve annesinin başında kalma görevini üstlendi. Abbas sabah hastaneye geldiğinde Fatma'yı başında örtüyle gördü. Saçlarının ancak yarısını örtmüştü. Abbas yine şaşırmadı. Ablasındaki müsbet gelişmelerin peşi sıra devam etmesini umuyordu.
Demek bir gecelik tefekkür ancak bu kadarına kâfi geliyormuş diye düşünerek ablasına tebessüm etti. Ancak ablasının gözünde kendini tedirgin eden parıltıyı yine gördü. Tebessümü anlamsız bir tereddütle bulutlandı. Belli ki Fatma düşünce akışında anlık gelgitler yaşıyordu. Üçüncü gün akşam Fatma nöbeti Abbas'a devredip evine gitmeye hazırlanırken Ayşe ananın bilincinin açıldığı ama sayıkladığı haberi geldi. O zaman doktorlar vücuduna bağladıkları ve ne işe yaradığını çok az kişinin bilebildiği kablolardan birkaçını çıkarıp ziyaretçilere 5 dakikalığına içeri girme izni verdiler. Yoğun bakımın o kale gibi korunan kapısından adımını ilk atan Abbas oldu. Ardından Fatma ve Ferhan girdiler. Ayşe ana gözlerini açmıştı ama kımıldamaksızın tavana bakıyordu. Doktorlar hastanın vereceği ilk tepkiyi görebilmek için yatağın başucunda ellerini birbirlerine kenetlemiş bir şekilde duruyorlardı. Abbas'ın gözüne ilk çarpan annesinin zayıflamış olan solgun yüzüydü. Yatağın her iki yanında duran makinelerden çıkan yığınla kablo kıvrıla kıvrıla uzayıp Ayşe ananın kollarında, göğsünde ve şakaklarında son buluyordu. Kafasının sargılı olmasına rağmen tüm saçının kazıtılmış olduğu anlaşılıyordu. Yorgun adımlarla yürüyüp annesinin başı ucuna geldi. O zaman Ayşe ana başını hafifçe çevirerek Abbas'a baktı. Gözlerinde çok derin bir hüznün puslu ifadesi okunuyordu. Çok sakin geçen 50 yıllık yaşantısından sonraki 10 yıllık dağdağlı yaşam mücadelesi bitkin düşürmüştü sonunda onu. Abbas gözleriyle yatağın diğer kenarındaki Fatma'yı işaret etti. ''Bak anneciğim, kimi getirdim sana?'' Fatma aceleyle başının açık kalan kısmını da örttü. Ayşe ana başını ağır hareketlerle kızına taraf çevirdi. Ve o başörtülü, mahcup yüzle karşılaşınca gözlerinin içi güldü. Bakışlarını tavana dikti tekrar. Konuşmaya başladığında sesi öylesine akortsuz ve kısıktı ki, biraz daha konuşsa bayılacağını sanırdınız. Ama işini iyi bilen doktorlar onu susturmak için girişimde bulunmuyorlardı. ''Allah'ın hikmetine akıl sır ermiyor.'' dedi Ayşe ana. ''Birini aldı benden ama hemen ardından diğerini gönderdi bana.'' Bu sözleri Fatma'da tam anlamıyla soğuk duş etkisi yapmıştı. Soran gözlerle Abbas'a baktı. Abbas gözlerini kaçırınca daha bir endişelendi. Nurten ablasının ölümünden haberdar değildi henüz. Ama Ayşe ananın sözleri doktorlarda tam tersi bir etki yapmıştı. Uğultu yandıran fısıldamalarla birbirlerine bir şeyler söylediler. Belli ki durumu oldukça olumlu görüyorlardı. Ayşe ana tekrar Abbas'a döndü. Aynı cılız sesiyle konuşmasına devam etti. ''Abbas'ım, canım yavrum, Allah seni tam zamanında gönderdi bize. Şimdi senden son bir isteğim olacak.'' Abbas annesinin kırış kırış olmuş solgun elini tuttu. Gözleri dolu dolu. ''Söyle ana, söyle, canımı iste, yeter ki iste.'' dedi. Sesi her türlü fedakarlığa hazır olduğunu anlatacak coşkunlukta ama hüzün yüklüydü. Ayşe ana devam etti. ''Biliyorum yavrum, bilmez miyim? Senden biricik torunumu, Murad'ımı bana getirmeni istiyorum.'' ''Ah zavallı yavrum, tüm ailesini kaybetti ve şimdi savaşın ortasında yapayalnız bir başına.'' Abbas, annesinin nasıl olur da komadan çıktığı gibi bu ayrıntıyı hatırladığına hayret etti. Kendisi bile bu hengamede unutmuştu Murat'ı. ''Git, git getir onu bana Abbas'ım, ama sen de onunla beraber gel. Bu zavallı annen için son bir iyilik yap, emi yavrucuğum.'' Ayşe ananın sesi bir an kesiliverdi. Zaten böyle bir ara bekleyen doktorlardan biri kısık bir sesle ziyareti kesmelerini istedi. Ayşe ana bir doktora bir Abbas'a baktı. Abbas ayağa kalkarken kararlı bir şekilde başını tamam manasında salladı. ''Sen hiç merak etme anneciğim. Her şey yoluna girecek.'' dedi. O ana kadar hiç konuşmayan Ferhan dehşetle Abbas'a baktı. Fatma ise endişeden patlayacak gibiydi ama annesinin yanında konuşmaktan çekiniyordu. Abbas onlara hiç bakmadan kapıya yöneldi. Doktor ikinci bir uyarıya gerek kalmadan odanın boşaltılmasından memnunluk duyarak hemşirelere yeni talimatları veriyordu.
Dışarı çıkınca Fatma bir yığın sitemle Abbas'tan Nurten ablasının durumunu sordu durdu. Ama o bir kelime bile etme niyetinde olmadığını açık açık belli ediyordu. Fatma kardeşinin ağzını bıçak açmadığını görünce Ferhan'a yöneldi. Abbas bir müddet başını öne eğerek Fatma'ya bir şeyler anlatan Ferhan'ı ve gözyaşları içerisinde onu dinleyen ablasını hüzünlü gözlerle izledi. Abbas kendi aralarında konuşan doktorların annesinden söz ettikleri hususunda hiç şüphe duymuyordu. Onları odadan çıkmaları için uyaran orta yaşlı kel doktor en son çıktı. Abbas onun da kayıtsızca geçip gideceğini anlayınca durdurdu. ''Doktor bey, lütfen bir şey sormak istiyorum.'' Doktor durup kalın gözlüğünün arkasından iki kat daha büyük görünen gözleriyle ona bakınca Abbas devam etti. ''Sanırım annemin tepkilerini tetkik etmek için odada bulunuyordunuz. Durumu nasıl?'' Doktor sıkılgan tavırlarla ''İyi.'' dedi. ''Şu an beklediğimizden de iyi diyebilirim. Sizleri tanıdı. Daha önemlisi bu hale gelmesine sebep olan olayı hatırladığı halde çok geçirmeden sakince konuştu. Anlayacağınız anneniz tam anlamıyla tehlikeyi atlattı. Yarın yoğun bakımdan çıkarabiliriz ama sanırım daha bir müddet burada gözetim altında kalması gerekecek.'' Abbas minnetle doktora baktı. İçinden Allah'a sonsuz şükürlerini sunuyordu. Onun doktorla konuşmasını dinleyen Fatma'nın yüzünde de bir buruk tebessüm vardı. Ama Ferhan ayrı bir havadaydı. Tereddüt içinde Abbas'a bakıp duruyordu. Nihayet Fatma, Zehra'yı daha fazla yalnız bırakmamak için hastaneden ayrıldıktan sonra Abbas'ın yanına yaklaştı. ''Annen çok hasta,'' dedi üzgün bir sesle. ''O yüzden şu an ne dediğini tam olarak bilemiyor. Evet, bir şeyler söylüyor, manasını da biliyor ama sözlerinin nereye varacağını tam olarak kestiremiyor. Bana kalırsa...'' ''Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş!'' dedi Abbas hafif bir sertlikle. ''Aslında pek de bir şey söylemeye çalıştığım yok. Annenin isteği konusu...'' Abbas ciddileşti. Elini çenesine götürüp düşündü. Kısılan gözler, küçülen göz bebekleri düşüncelerinin yoğunluğunu ve derinliğini gösteriyordu. Ferhan dayanamadı. ''Bunda bu kadar düşünecek ne var anlayamıyorum. Mantıklı hareket et yeter. Hemen balıklama atlama.'' ''Gideceğim. Gitmem gerek.'' ''Tamam git ama bekle, soruşturalım, hangi yol daha uygundur diye bakalım, bekle.'' ''Sen soruştur, ben de hazırlık yapayım. Allah yardımcımız olsun.''

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir. Muhacerat, müminlerin, başemezlerin güç yetiremeyince teslim olmayışlarıdır. Muhacir gözden dökülen gözyaşı gibidir. Hicret gözyaşı, anadan babadan, eşten kardeşten, dosttan memleketten ayrılmanın, hasretin ifadesi olan gözyaşı. Muhacir, yüksek dağlardan geldiği yerin kokusunu teneffüs ederken, dağlar kadar zulüm dağlarını hatırlar. Bir muvahhidin güç yetiremediğinden muhacir olduğunu andıkça, içten içe yanması insanı ağlatmaz mı? Muhacir anıldıkça gurbet ve hasretle anılır. İnsanı duygulandıran birçok olay vardır. Fakat en çok duygulandıran ve kalp yakanların başında muhaceret olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhaceretin önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça, mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.
1: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
2: Kervan Efendim 93.7.

0: Sal sabrını okyanuslar üstüne. Acı gelir, yürek yırtar derdim oy. Gün gelir, güne dayanır, yıkılır bir gün bu dağlar. Sevin o zaman, çıldır, yüzün ayan, yüzün ak. Değil mi ki yol almışsın sıratta, meğer ki yalın ayak. Taş merdiven, toprak yular, inişe çeker beni hezeyan. Yolumda bin bir tuzak, ben aşkı kamçılayan köylüyüm. Dağı delen gürdün nabzı bende attıkça, yıkansın perçemler müjde suyunda. Nebiler izinde sürgün süvari, ok salar gül bahçesine süngü ucunda. Dağ derim dostanlarım, ölümüne sadık, ölümüne vefa. Kumaşlara ilmek salan ellerim, taşısın beni de mavi sabaha. Dalgaları Nuh'a beşik yapan yar, iksirin içinde okum kalmıştır. Senden gelen başım gözüm üstüne, yar uğrunda bir ah çekmek bende murad olmuştur.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyre Siryan kasabasının Hallat el-Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deir Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek kârlarını katlamalarına olanak tanıdı. Shell, BP ve Total Energies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi. ABD'li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Finans dünyasındaysa Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu büyük altılı olarak bilinen bankalar, sadece 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi. Savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve Bayer Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşıyor. Savaşın meydana getirdiği enerji krizi, dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini de tetikliyor. Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam, küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz, sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar, ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti. Bahar aylarıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Kortçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Kortçuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım-Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti. Başıboş köpek saldırıları can yakmaya devam ediyor. Van'ın Muradiye ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı. Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde başıboş köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı. Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yine Van'da köpek saldırısı yaşanmış, 5 yaşındaki Hamza isimli çocuk hayatını kaybetmiş, kuzeni de ağır yaralanmıştı. ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. askeri bir kaynak Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Ülkçü Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı. Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken, garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması, Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar, omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
0: Haberleri dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646 Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

Güneşin ölümü. Medcezire kalkan ruhumuzun inşirah bulduğu Leyla andolsun ki, ölüm vadilerini aşarak özgürlük desenli yengiyle başladık hayata. Puslu aynalarında kavganın hükmü verilse de tüm zamanların, kadim uykulara bölüştürerek yüreğimizi, soluk benizi çocukça düşlerimizin sinesinde, güneşi gamzelerinde batıran bir çığlık olduk. Gönül çilesiyle çevrili ebabil yüzlerde, ciğerlerine kan sıçradığında, kartal suratı cellatların, ejderha pençeli mabetler devirdik içimizi. Keskin poyraz, yağız bir sessizlik ve içimizde katıksız bir nebi yazı, mushaf mushaf yol aldık bir mazlumun ıslak gözlerinde. Ki ıslaksa bir mazlumun yangın alevi düşen sinit gözleri, çığ düşmez gönüllere, çiğ düşmez güllere üşür kelebekler ve firar eder mayın döşeli cümleler. Zift dolu gönüllerin yaşam sokağında İyiliğin kanına susayan dudaklarınız, zulüm ve şehvet kokan yüzlerinizi utanç yalasın.

0: Filistin'e, Zeytin'e ve azametiyle emin beldeye andolsun ki gidecek yurdum yok kalbinden başka. Mezar taşına asılı ölümüm şimdi. Uzat kollarını, ölümcüllüğüm recmedilmeye hazırdır gönlüm. Aşk muammalı ıssız şehrinde, mintanımda talan edilmiş bir çoban yalnızdı. Dudaklarımda güneş perdeli peygamber sessizliği, bir avuç zaman tortusunun en kırık yerinde, yasak meyveler düşerken gecenin rahmine, ben kamburu çıkmış bir sabahı doğuruyorum. Şems ve maha hamdolsun ki, güneş ve aya kasem olsun ki, kovulsam da cennetinden, gidecek yurdum yok kalbinden başka. Musa'ya, İsa'ya, Muhammed Mustafa'ya andolsun.
1: يا أهل الدثور ما لكم وللقصور غدا تزورون القبور لنسألن يوم الحشر والنشور قبورنا قصورنا نبني قبورنا لأنها مضجعنا إلى يوم خروجنا

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
6: Abdullah Aslan, Doğru Haber. Bu kadar sorunun içerisinde bir de köpek saldırıları. Yazılması gereken çok sorunumuz var. Sorunların üstesinden gelebilmek için konuşmak, tartışmak lazım. Terörsüz Türkiye süreci yanında özellikle adli vakalarla ilgili de tartışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili verilen kararların vicdanları tatmin etmediği görülüyor. Umarım dosyanın yeniden ele alınması kararlaştırılır. Rojin kaba iş cinayetiyle ilgili sır perdesi hala aralanmadı. Daha yeni 2 ile 3 gün önce Rojin'in kaldığı yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri olabileceği hususunda soruşturma izni verildi. Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararı itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu da olumlu bir gelişme oldu. Gülistan Doku davasında peş peşe tutuklamalar oldu. Ancak o olayda hala aydınlatılmayı bekliyor. Elhasıl sorunlar bir değil ama özellikle şu başıboş köpek sorunuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Şu köpek sorunu her bir vahşet sonrası birkaç gün tartışılıyor ve ardından gündemden düşüyor. Sorun çözülmeyince de toplum olarak aynı vahşetlerle yüzleşmeye devam ediyoruz. Köpekleri tartışınca birileri hemen bizi hayvan düşmanı ilan edebilir. Ancak öyle değil. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Hadisi şerifi mucibince hareket edilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle de bu sınıf hayvanlarla sanki bir sorunumuz varmış diye de anlaşılmasın. Burada eğer bu vahşete sebebiyet veren köpekler değil de tavuklar olsaydı, emin olun biz tavukları konuşurduk ki bir ara kuş gribi vakalarında bunları tartışıyorduk. Öyle mesele özellikle bir kısım hayvan düşmanlığı falan değil yani. Ortada halledilmesi gereken bir sorun var ve bu sorunun temelinde de sokakta başıboş kümeleşen köpekler var. Köpeklerin parçaladığı çocukların, yaşlıların hakkını savunmak hayvan düşmanlığı değil, insan olmanın gereğidir. Konunun çözülemeyişinin sebebi her ne olursa olsun köpeklerden yana tavır takınan lobiler olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İki insan arasındaki anlaşmazlıklarda bile saldırgan tarafa yönelik tedbirlerin alınması bir sorumluluksa ve saldırganın engellenmesi hukuki, insani ve toplumsal bir gereklilikse köpeklerin bu saldırganlıklarıyla ilgili de tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Bu konuda mesafe alınamıyorsa ve alınan alınacak tedbirlere gözü kapalı birileri aşırı tepki verip bir çözüm de sunmadan saldırıyorsa burada başka bir rant meselesi vardır demektir. Sektörün yıllık finansal hacminin 460 milyar lira üzerinde olduğu ifade ediliyor. Belediyelerin özellikle bu konudaki sorumlulukları unutulmamalıdır. Malum olduğu üzere en son Van'da köpekler yine çocuklara saldırmıştı. Saray ilçesi Kazımpaşa mahallesinde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö. oyun oynadıkları sırada köpeklerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda vefat eden Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa defnedildi. Yaralı A.Ö.'nün tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. İlginçtir ki bu vahşet sonrası bile saldırgan sürü köpeklerle ilgili bir işlem yapılmamış ve ailenin köpeklerin yine evlerinin etrafında dolanmalarına yönelik isyanları olmuştu. Kısacası bu kadar sorunun içerisinde şu köpek sorunu da çözülmeyi bekliyor. Buradan da uyarmış olalım.
7: Abdullah Kavan, Doğru Haber. 80'li yıllardan günümüze nüfus planlaması. 80'li ve 90'lı yılları yaşayanlar iyi hatırlayacaktır. O yıllarda bir sağlık ocağına ya da hastaneye gidildiğinde hemen her duvarda aynı afiş dikkat çekerdi. Bir babanın sırtında çocuklarla dolu ağır bir küfe vardı ve baba bu yükün altında ezilmiş şekilde tasvir edilirdi. Bu görselle nüfus planlaması mesajı verilmekte, ikiden fazla çocuk sahibi olmanın aile için büyük bir yük olduğu düşüncesi işlenmekteydi. Nüfus konusunda dayatılan bu politikalar yerli ve milli olmaktan uzak küresel projelerin farklı ülkelere uyarlanmış haliydi. Oysa bu durum bizim gibi birçok ülke açısından uzun vadede ciddi bir felaket senaryosunun habercisiydi. Nitekim 1980'li yılların Türkiye'sinde devlet, toplumun çekirdeği olan aile yapısını dönüştürmeye yönelik yoğun bir kampanya yürüttü. İnsanların kaç çocuk sahibi olması gerektiğine dair yönlendirmeler yapıldı. Uzun yıllar süren bu propagandanın sonucunda çok çocuklu aile modeli yerine iki çocuklu aile modeli toplumda yaygınlaştırıldı. Bugünse gelinen noktada yalnızca az çocuklu değil, çocuksuz aile modelinin de yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Türkiye'nin nüfus yapısında artık tehlike çanları çalmaktadır. Hatta nüfusun yaşlanması sorunuyla uzun yıllardır mücadele eden Avrupa ülkelerinin bile gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız. Avrupa ülkeleri bu sorunu aşabilmek için sistemli göç politikalarına yönelirken bizler de benzer bir tabloyu daha yoğun şekilde hissetmeye başladık. Nüfus istatistikleri meselenin vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'de 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 351 bin bebek doğarken 2025 yılında bu sayı 800 binin altına düşmüştür. Nüfus artış hızındaki bu ciddi gerileme uzun vadede toplumun yaşlanmasına, üretim gücünün zayıflamasına ve ekonomik dengenin bozulmasına yol açabilecek büyük bir risk taşımaktadır. Çünkü bir ülke için en büyük zenginlik genç, dinamik ve üretken bir nüfustur. Bununla birlikte evlenme yaşı yükselmekte, çocuk sahibi olma oranı ise her geçen yıl daha da azalmaktadır. Bu nedenle toplum olarak geleceğimiz adına ciddi çözümler üretmek zorundayız. Neyi eksik bıraktık sorusunu samimiyetle sormalıyız. Bugün nüfus artışını teşvik eden kampanyaların başlatılması önemli ve gerekli bir adımdır. Ancak yalnızca ekonomik teşviklerle ve doğum izninin artırılmasıyla bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Bunun yanında evliliği ayakta tutan manevi değerlerin güçlendirilmesi, çocuk sahibi olmanın ve nesil yetiştirmenin kültürel ve inançsal boyutunun toplum hafızasında yeniden canlı tutulması gerekmektedir. Kalıcı çözüm sadece kısa vadeli ve lokal politikalarla değil, aileyi koruyan manevi dinamiklerin eğitimden sosyal hayata kadar toplumun merkezine taşınmasıyla mümkündür. Yarım asırdır aile yapısını zayıflatan anlayışların etkisi bugün daha net görülmektedir. Kendi öz değerlerinden uzaklaşan toplumlar ciddi sosyal ve demografik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle güçlü bir gelecek için aileyi, evliliği ve bunun harcı olan maneviyatı toplumun en temel meselesi haline getirmek zorundayız.
8: Esma Akbalık, Doğru Haber. Bir haram, bir cennetin kaybına sebep olabilir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin cennetteki yasak meyveden yemeleri, insanlığın ilk intihanı olan yasakları çiğnemenin cezasını Hazreti Adem ve Havva annemiz üzerinden kıyamete kadar gelecek tüm Ademoğullarına bir ders mahiyetindedir. Yani Allah'ın kulları helalle yetinmeyip harama meylederlerse, verilen cennet nimetleri, huzur, eşler ve nice nimetler onlardan alınır. Aslında insanlık tarihi o gün yalnızca bir meyvenin hikayesine şahit olmadı. İnsan ilk defa nefsinin arzusunu ilahi emrin önüne koydu. Şeytanın insana ilk öğrettiği şey de buydu zaten. Elindekini küçümsemek ve yasak olana göz dikmek. Bugün çağ değişti belki ama insanın imtihanı değişmedi. Modern dünya insana sürekli daha fazlasını fısıldıyor. Daha çok kazan, daha çok tüket, daha çok haz al, daha çok israf. Canının istediği her şeyi yaşa. Fakat insanlık bugün tarihin en büyük manevi yorgunluklarından birini yaşıyor. Çünkü helal dairesi terk edildikçe bereket ve huzur da yeryüzünden çekiliyor. Bugün haram yalnızca sofralara girmiyor artık. Evlere giriyor, kalplere giriyor. Ekranlardan gözlere, gözlerden ruhlara akıyor. Bir haram kazanç uğruna insanlar gecelerini kaybediyor. Bir haram ilişki uğruna yuvalarda ağlıyor. Bir haram bakış yüzünden kalpler kirleniyor. Faizle büyüyen mallar artıyor belki ama huzur eksiliyor. Gösteriş çoğalıyor ama samimiyet azalıyor. Sonra insanlar dönüp şu soruyu soruyor. Neden mutlu değiliz? Neden huzurumuz yok? Çünkü haramın en büyük cezası bazen ahiretten önce dünyada başlar. İnsan fark etmeden içindeki huzuru kaybeder. Kalbi daralır. Duasının tadı kaçar. İbadetten lezzet alamaz. Aynı sofrada oturan insanlar birbirine yabancılaşır. Bugün nice evler maddi olarak büyüdü ama manevi olarak çöktü. Çünkü helal azaldığında sadece bereket gitmez. Merhamet de çekilir, muhabbet de eksilir. Oysa Allah kulunu mahrum bırakmak için değil, korumak için haram koymuştur. Çünkü insan bazen istediği her şeye sahip olduğunda değil, nefsine dur diyebildiğinde kurtulur. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inişi, bu yüzden sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değildir. O hadise, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa verilmiş ilahi bir ikazdır. Bir tek haram, insanı kendi cennetinden edebilir. Bazen bir ailenin cenneti huzurdur. Bazen bir gencin cenneti temiz bir kalptir. Bazen bir toplumun cenneti iffettir, adalettir, helal lokmadır. Ve haram, dokunduğu her yerde önce bereketi yakar. Bu yüzden mümin için gerçek zenginlik, çok şeye sahip olmak değil, Allah'ın razı olduğu bir hayat tarzı yaşayabilmektir. Çünkü helal, az olsa da kalbi doyurur. Haramsa, çok olsa da insanın ruhunda kapanmayan boşluklar bırakır.
7: Rabbim bizlere razı olduğu bir hayat modeli bahşeylesin. İnşallah. Nefsimizi ve nesillerimizi her türlü haram ve günahtan fersah fersah uzaklaştırsın. Bizi bize bırakmasın. Vesselam.
8: Kenan Çaplık, Doğru Haber. Unutulan Gazze. Gazze'de sözde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes sürecinde ülkemiz de dahil birçok devlet garantör olarak yer aldı. Ancak Siyonist işgal rejimi tek bir gün bile bu ateşkese uymadı. ABD başta olmak üzere neredeyse bütün garantör ülkeler sadece Hamas'ın silah bırakmasını isteyerek artık Siyonist işgal rejiminin sürdürdüğü katliamları kınamaya gerek bile duymamaktadırlar. Gazze'ye yönelik bombalama ve katliam hiç durmaksızın sürdürülürken açlık, susuzluk ve ilaçsızlıktan insanlar, özellikle çocuklar ölmeye devam ediyor. 3 yıldan fazladır Siyonist işgalcilere hiç sesini çıkarmayan İslam ülkeleri şimdi de adeta el birliğiyle Gazze'nin sistematik bir şekilde yok edilmesi için Siyonist işgalcilere alan açmaya devam ediyorlar. Unutulan soykırım tekrarlanır diyordu rahmetli Aliya İzzet Begoviç. Bu kaçıncı katliam ve soykırımdır? Peşi sıra İslam ümmetinde uygulanıyor. Milyonlarca mülteci, yüz binlerce ölü ve yaralı yetmezmiş gibi tekrarlanan işgal ve katliamlarla yüz binlerce yeni mülteci yıkılmış yurtlarında acılar, yokluklar ve kimsesizlikler içerisinde ölüm sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar. Şimdi de İran ve Lübnan işgal ve saldırıların hedefindedir. Gazze'deki yıkım ve katliamın aynısı buralarda da sürdürülmekte, binlerce sivil insan öldürüldü. On binlercesi de yaralı, sakat ve ilaçsızlıktan, ölümden daha beter bir halde işkenceyle ölmeleri için operasyonel ve sistematik bir süreç dayatılmaktadır. Günlerdir Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan spekülasyonlar, ABD ve Körfez ülkelerin yalan ve kara propagandaları aslında Gazze'yi unutturma cambazlıklarından başka bir şey değildir. Bir taşla birden fazla hedefin vurulmasının amaçlandığı bu son süreçte, Müslümanların dağınıklığı, korkaklığı ve Siyonizme adeta teslim olmuş halleri, Siyonistlerin ve ABD'nin daha gaddarca saldırılar gerçekleştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Dünya kamuoyu, Hürmüz Boğazı ve bu boğaz etrafında oluşturulan tartışmaları sürdürürken, Siyonist işgal çetesi Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bununla da yetinmiyor. Lübnan'da tıpkı Gazze'de olduğu gibi katliam ve yıkımlarını çok vahşi bir şekilde sürdürüyor. Burada da Müslümanların tepkisizliği, korkaklıkları ve küfür cephesine yönelik teslimiyetleri düşmanların değirmenine su taşımaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Evet, Gazze'yi unuttuk. Gazze'deki açlıkları, katliamları, çaresizlikleri ve halen çadırlarda aç, susuz ölümü bekleyenleri de unuttuk. Yarın Lübnan'ı, İran'ı ve Yemen'i de unutturacaklar bize. Şii-Sünni, Arap-Fars ayrılığını körükleyecekler. Mezhepçilik fitnesini en üst seviyeye taşıyacaklar ve buna teşne on binlerce piyonu öne sürecekler. Ve Siyonist işgalciler kaldıkları yerden Müslüman kanı dökmeye devam edecek. Sözde Büyük İsrail için bütün İslam beldelerini ateşe vermekten çekinmeyen, hemen her gün bir ülkeye vahşi saldırılar düzenleyen işgal çetesi, hedeflerini gerçekleştirme yolunda kimi İslam ülke idarelerini piyon olarak kullanmayı sürdürmektedir. Bu sözüm ona İslam ülke idareleri de ihanetin en üst boyutunu zelil bir şekilde ortaya koymakta, açlıktan ölen çocukların çığlıklarını duymadıkları gibi işgal çetesinin direktiflerini yerine getirme bedbahtlığını da ortaya koymaktadır. Gazze'de çığlıklara sağır kesilenler şimdi de Lübnan'daki acı ve yıkımı duymak istemiyorlar. İran'daki yıkım ve saldırıları görmek istemeyenler, Sudan ve Somali'deki vahşetlere de sırtlarını dönmeyi tercih etmektedir. Ve kahhar olan Allah'ın bütün bunların hesabını göreceğini ve zerre miskal bir şeyin hesapsız kalmayacağını biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki zulüm ebedi olarak devam etmez. Er veya geç yok olmaya mahkumdur.
9: Medet Solmaz, Doğru Haber. Vakıf medeniyetinin sessizliği. Bismihi Teala, vakıf. İyilikte yarışmaktır, en hayırlı olma gayretidir. Veren el olmaktır, başa kakmadan paylaşmaktır. İçtenliktir, samimiyettir. Yardımlaşma ve dayanışmadır. Kısacası vakıf, bir toplumun vicdanıdır. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası, vakıflar haftası olarak kutlanır. Peki, gerçekten hissediliyor mu? Toplumda karşılık buluyor mu? Okullarda yeterince anlatılıyor mu? Ne yazık ki hayır. Oysa vakıf kültürü, medeniyetimizin en büyük mirasıdır. Sık sık vakıf medeniyeti deriz. Geçmişten örnekler anlatırız. Ecdadın yaptığı hayır eserleriyle övünürüz.
6: Fakat büyüklerin dediği gibi aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bugün rastgele 10 kişiye sorsak, vakıf nedir, vakıflar ne iş yapar, kaç kişi doyurucu cevap verebilir? Elbette devletin resmi kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Vakıf işlerini düzenliyor, tarihi eserleri koruyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Fakat mesele sadece binaları ayakta tutmak değildir. Asıl mesele vakıf ruhunu canlı tutabilmektir. Çünkü vakıf sadece taş duvarları değil, insanı da ayağa kaldırmalıdır. Bugün vakıflar isterse toplumda fırsat eşitliğine büyük katkılar sağlayabilir. Daha fazla öğrenciye burs verebilir, yurtlar açabilir, aşevleri kurabilir, kimse sizin kapısını çalabilir. Hatta afet zamanlarında ilk sahaya inenlerden olabilir. Yangında, selde, depremde. Millet vakıf elini yanında görmek ister. Çünkü vakıf yalnızca tabelada duran bir isim değildir. Toplumun yükünü omuzlayan bir merhamet hareketidir. Bugün irili ufaklı pek çok vakıf ismi duyuyoruz. Ancak iş icraata gelince aynı yoğunluğu görmek zorlaşıyor. Özellikle eğitim vakıfları üzerinde durmak gerekir. Eğitime yön veren çalışmalar nerede? Gençliği kuşatan projeler yeterli mi? Manevi ve ahlaki gelişimi destekleyen adımlar atılıyor mu? Toplum artık sadece açıklama değil, örnek çalışma görmek istiyor. Bu noktada birçok gönüllü, İslami, insani, STK'ların gayreti dikkat çekiyor. Gece gündüz çalışan insanlar var. Kendini hizmete adayan gönüllüler var. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla koşanlar var. İşte vakıf ruhu tam da budur. Vakıf kültürü paylaşmayı öğretir, merhameti büyütür, toplumu birbirine yaklaştırır. Bu yüzden vakıf anlayışı eğitim sisteminin de merkezinde olmalıdır. Çocuklar yalnızca başarıyı değil, dayanışmayı da öğrenmelidir. Sadece kazanmayı değil, paylaşmayı da bilmelidir. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomiyle değil, vicdanla ayakta kalır. Kalın, sağlıcakla.
5: Sesli makale sona erdi.
10: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde harat

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinledi.

Aldanma dünyanın velvelesine. Hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine. Her nefesin hesabı var, görürsün. Her nefesin hesabı var, görürsün.

0: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr. Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrebun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun al ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salat da insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine
Ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
6: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Senden önce de gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, ilim adamlarına sorunuz.

0: Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resûlüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.
1: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَقْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
0: Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular? Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden, yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden, yahut gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından, çünkü onlar, kaçıp kurtulacak durumda değildirler.
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

Görmüyorlar mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir?

0: Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.

0: Allah buyurdu ki, iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız ona yalvarırsınız.

0: Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: İşte bunca nimete şükür yerine, neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akıbeti öğrenirsiniz.

0: Bir de kendilerine nasip ettiğimiz nimetlerimizden tutuyor, gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar.

Onlardan birine, bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince, öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir.

Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp, eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün, ne yapsın diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz! Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler!

Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur. Hakim O. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir. Vadeleri gelince ne bir an öne alabilir, ne bir an erteleyebilirler. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَةً

Hem utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akıbetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır.

Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete, kendilerine irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan, onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan, dünyada olduğu gibi, bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Ey Resûlüm! Sana bu kitabı indirmemiz, sırf onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklaman ve sırf iman edecek kimselere hidayet ve rahmet olması içindir.

Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.

Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer.

0: hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır.
1: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev, kovan edin.

Sonra da her türlü meyveden ye de, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından, renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için, bunda alacak ibret vardır.

0: Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi bir şey bilmesin diye ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkâr ederler?

Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar?

0: Allah'tan başka kendilerine göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan bir takım nesnelere tapıyorlar.
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık bir takım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir. Ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.

Allah size bir temsil getiriyor. Bir tarafta bir şahsın kölesi olup hiçbir güç ve yetkisi olmayan aciz bir adam, öbür tarafta kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki o maldan gizli açık dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler.

0: لَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir.

Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyleyken size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz.

Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır.

0: بقمتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
1: Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız, giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi.

0: Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
0: Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse, sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur.
1: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
0: Müşrikler, Allah'ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle, bu nimetleri inkâr ederler. Onların çoğu, işte böyle nankördürler.

gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kâfirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkânı bırakılır.

O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir.

0: Müşrikler orada şeriklerini görünce, yüce Rabbimiz, işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız, onlar yok mu onlar? İşte onlar bizi şaşırttılar der. Onlarsa bunların suratlarına şu sözü çarparlar: yalancının tekisiniz siz.
1: وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Ve o gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerine bırakıp ortalıkta görünmez olurlar.

Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için onların cezalarını kat kat arttırırız.

Gün gelir, her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resûlüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ

Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir.

bir topluluk diğer bir topluluktan sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.

Allah dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki, sonra ayağınız sapasağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur.

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlı.

sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.

0: أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: İmdi, Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Aslında iman edip, Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde, onun bir nüfuzu yoktur.

0: Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.

Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkâra açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır.

Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette de hüsrana uğrayanlar, onlar olacaktır.

0: Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını.

Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken, çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.
1: مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.

0: Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.
1: Şâkiran li en'umihi ictebâhu ve hedâhu ilâ sirâtin mustakîm.
0: Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır.

Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi.

0: Sebt, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.
1: اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
0: Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

0: Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Çünkü Allah, fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.

ای شهید، ای تاریخ درینliklerinden mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşti Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran pirinin göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammedi mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem ey kılıçlar, alın canımı çığlığınla uyuyanları uyandıran. Ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musab, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin, özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendi kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.

Kandil duası. Ey bu sonsuz alemleri bir zerreden var eden, ey bu sonsuz nimetleri kullarına yar eden, bizlere cenneti canan, cehennemi nar eden, Rahman olan, Rahim olan, bağışlayan Rabbimiz. Bu gece biz ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz beden beden iman ile sarındık. Bu gece biz ümitlerin mabedinde barındık. Açtığımız bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Bu gece biz tövbe ettik nice gurur kibirden, husumetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden. Er geç sana gelmek için geçeceğiz kabirden. Bize kabir azabını gösterme hiç ya Rabbi. Bu gece af yağmurunu sağanak sağanak ver bize. Bu gece cennet yolunu adım adım ser bize. Bu gece nur perdelerin kanat kanat ger bize. Mahşer günü biz kulları utandırma ya Rabbi. Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten, nefsimizin batağına aklımızı çelmekten. Koru bizi kelime-i şehadetsiz ölmekten. Hesap günü cümlemize müjdeler ver ya Rabbi. Koru bizi o günahkar ve karanlık yollardan, gıybet eden iki yüzlü o münafık kullardan. Koru bizi gafillerle sarmaş dolaş hallerden, cümlemizi hak yolundan ayırma hiç ya Rabbi. Senden şifa bekleyen nice hasta kullara, acılarla kıvranan yetimlere, dullara, yurt dışında Allah adı yasaklanmış dillere, bunca yükü taşıyacak sabırlar ver ya Rabbi. Helal kazançlarına haram lokma katmayan ve haysiyet servetini hiç kimseye satmayan, verdiğin nimetleri çöplüklere atmayan, kullarına darlık yüzü gösterme hiç ya Rabbi. Müşriklerden sığındık biz iman siperine, sabrı silah eyledik şeytanların şerrine. Bu dünyada şan, şöhretin, saltanatın yerine, son nefeste bize iman serveti ver ya Rabbi. Senin yüce kelamını baş tacı edenlere ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere, şu anda huzurunda el açan bedenlere cennet anahtarlarını ihsan eyle ya Rabbi. Canımızın cananı, gönlümüzün sultanı, iki cihan güneşi Muhammed ruhu için, kalemiyle, kelamıyla İslam'a hizmet eden enbiyalar, evliyalar, alimler ruhu için, mezarları kaybolmuş nice atsız kahraman, nice kefensiz yatan şehitler ruhu için, iman lezzeti tatmış, hayrına hayır katmış, bu dünyadan göç etmiş müminler ruhu için, El-Fatiha.

günahkar bir dille. Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık. Ayrılmıyor başucumdan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı dağıtıyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun.

yağmur damlaları iniyor bu sandık. Fakat çoğu su bilmiyor yağmurun gelip sebebini. Çoğu su bilmiyor senin. 6 yaşındasın. Medine Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliği ne hissediyorsun baba kabristanında? Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Evva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammed'ül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinir çatlayacak Resul bekleyenlerim. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan aksın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incitirersin sultanım? Niye işkence yaptılar sana? Ebu Talip öldü değil mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözünün önüne. Amca, yokluğun ne çabuk hissettirdin dişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsiz dersine bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma'sı Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözün siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım dişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın değil mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı. Seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semaya haşret kaplıyordun. Sen Allah diyordun, aşağıya titriyordun. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alaca atlardan. 125.000 sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun.

çok seviyor ya Habib babasını isterdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necalarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek asabının yanına çıkmıştın. Ve mübarekeli denizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan bir insan seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden? Sevdiğini bile bile. İstendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna konuşmana bir hafta kalmıştı.

senden sonra öyle kimseler gelecek ki. Keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes de paylaşmıştın özrünü. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti diye hüznü

Anne başa tac imiş, tüm dertlere ilac imiş. Bir evlat pir olsa anneye muhtaç imiş, anneye muhtaç imiş.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
1: Kervan FM 93.7

Ah Gazze, canilerin kuşattığı mübarek belde. Ah Gazze, kaç zamandır karanlığı, kaç zamandır ağaç, susuz ve yapayalnız. Ve yıl 2023, ümmetin gülistanına vahşi itler dadanmış. Tasmaları güllerimin yüreğine saplanmış. Harabeler içinde parçalanmış bedenler, kadınlar, yaşlılar ve körpecik bebekler.